gazete haberin prejubat bir sirkülan yanmazdı. Derefito ve tuşlar dağına meringi şurçakı, donat tuşlar dağına meringi şurçakı, purgi haberin.